Yine geçir yoksa senden sarıp bilen sen. Koyun uşenmek mahtı şaharlon, at o vissoyu, at o minden yolasın mey.